manje uyabona manje ngikhumbuza kudala siyezwana ngikhumbuza mzukwane siyezwana.

manje uyabona manje ngikhumbuza kudala siyezwana ngikhumbuza mzukwane siyezwana.

0: go go wena mo nna mo na ka mo na letse
1: e ka go wena
0: mo ka la ka
1: go
0: na le o tsoga go lana bana bana tsena ba tsebe le monyu kulana ke monyu kulana ha o shaile fela o ikhotsa ka tsebeng wa ikotsa monyu wa fola ke e ka kabetsa me le tsela ka ke nna ke tsa ba ke ke ke ke ka sipent
2: haleluya highlight
3: ka
2: fela
3: ke ke ka bana tsa khomo
2: a sa masiu
3: umutle tatejo tsame tinoka ya ga tsholo ha ga ke mo pese ka dintsa
2: he e
3: ha sa tsa ga ke mo pese ka dintsa ha ke tsame la ga ka na di hamola ho wa u ka no khono tsa ga o ga ke ba no ja di janya le ha ke ba ja di jomo
2: e sala ga re jinkeng
3: lo ena ku ke go na ha ona di ku e le go lo khata ku a ono jantsa
2: ke ke tla bona fela se ke fitla pita fa e bila
3: a di ta ine he ya kanda lo ena
2: tsona di monate ne bile ba di rekisa o tsebe khala o utlo gona ke tlile ha ene Shuma hadi se skana ile 50 cent ile mashube ya ma amahlanu adi
3: ke ga tsabile na se bua ka tsana mara se ba tswa ba di tlisise
2: mama
3: ba di totome se thube ba sa
2: ya ba di totome la ralo ebe o fihla o gaola di hlotse na ke ge o di yetsa tsene o di thobola ha ona o di yetsa A di tsona ke lahla hle di hlojwa le letsona bokobo a tsia.
3: Bonta tsone ya di tsoho. Ke re mo go no re tla tsa ka ke go o hata di tsona tsa nka e tsa tlhoyane. Ya he na ho o hana ho ke tsa thuto ke se ane e tsa lo go tlamo. O tla mo etsa ntla mo rekote o tla mo etsa e ke tlhoyane.
2: Mabele ha re sa na ntho anene tsa ka peleng yana fela ha re le ka mona e be re etsa ntho e fedisang dikgathatso.
3: Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk get that cabana in. I'm palavi lelo tsiki le talent a nga tanga ha linda te bine la mo na la tsetsa mai la bo ko ka o ena ka ntin tsi ba ha ta ntse de ga di ka o go tsitsa go se di tse di fa no ha ka mane te net ba
2: o go
3: tsa te go tsa be ke go lo tsa
2: ba go
3: te amen ke di ratla ke bo se khaitse di a ka e ke ga hela sibule o a hola jeng ka jeno a hola
2: a hola ke maketse na o thotse ke eng gathe ke birthday girl
3: ke birthday girl a o mle tse ka o le bantho tse mona ke
2: mo le tse tsana le tsana tse no ke a mo tla ke tla bona go na e hole ya o fiwe tsa hala ra
3: oh but na he a be like feel e mo nate a o tse mo se nyane no a e hantle ke a mollebo he la ka nete o hola le bona na ka mona house ma kimatika ha re go ja go